ha o ntate modimo wa e ba ke hopotse bana beso modimo o itse le ka majuana nka o yetsetsa bana beno nna ke bone ka mahlo wa ka a ke le ka majuana nka o yetsetsa bana beno amen.